Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

0: Ne diyor bu insanlar? Ne demek yazaya evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
1: Yalan haber o. Yok öyle bir şey.
0: Niye kocana sahip çıkmıyorsun?
2: Cennet Hanım, ben arkadaş olduğu için.
0: Böyle arkadaş olmaz olsun.
3: Çirkin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozitosu olan ambalajlar uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor. Sistemli atıkların doğaya karışmasının önlenmesi, ambalajların ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefleniyor. Barajlar doluyor. İstanbul'da son dönemde artan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi ortalama %71'e ulaştı. Yeraltı barajları arıtma ve su verimliliği çabalarına model oldu. Profesör Doktor Tülay Ekemen Keskin, yeraltı barajlarından esinlenerek suyu doğal yollarla arıtan ve yeniden kullanımını mümkün kılan hibrit sistem yaklaşımı geliştirdiklerini bildirdi. Bu yöntem buharlaşma nedeniyle oluşabilecek kayıpları en aza indirirken suyun daha güvenli şekilde korunmasına imkan tanıyor. Kömür artık sadece çevreyi kirleten bir yakıt değil, yüksek teknolojili bir batarya ham maddesi olabilir. Çinli bilim insanları dünyada bir ilke imza atarak kömür içeren sıfır emisyonlu bir yakıt hücresi geliştirdi. Bilim insanları bu yöntemle iklim hedefleriyle uyumlu bir temiz kömür döneminin kapısını aralamayı hedefliyor. Sıfır Atık Orkestrası dünyada bir ilke imza attı. Enstrümanlar bidondan ve süpürge sapından üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan.

Arasındaki gelişmelerden, yeni konser duyurularından pek çok notla eşlik edeceğim. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başladık hafta sonuna.

Bu haftanın önemli konularından biri de yasama yılı sona ermeden meclis başkanlığına sunulması planlanan sosyal medya platformlarında kimlik doğrulama sistemi. Sosyal medya platformlarına giriş edip...

0: iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Mayıs tarihleri arasında Türk somonunun kilosu 199 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye.

Dijital platformlara bakalım. Kimler geldi, kimler geçti, bitirdiniz diye tahmin ediyorum. Dün erişime açıldı dizi ve bir anda üst üste dizi izleme motivasyonu olanlar için tam bir tüketim akşamı yaşandı dün. Ama ben onlardan değilim. Ben gerçekten her akşam bir bölümü izleyip büyük bir metanetle o platformu kapatıp diğer bölümü bir sonraki akşam izleyenlerdenim. Eğer vaktim varsa tabii. Dün akşam evde değildim, başlayamadım ama bu akşamki planım gerçekten kimler geldi, kimler geçti izlemek ve Boran Kuzum'un Hollywood'a adım attığı o meşhur 8 bölümlük suç komedisi Big Mistakes'i lütfen ihmal etmeyin. Ben yapımı da Boran Kuzum'un oyunculuğunu da izlemeye değer buluyorum. Big Mistakes'i lütfen atlamayın. Ve Man on Fire platformdaki ilk 4 gününde 11 milyon izlenmeye ulaşarak yılın dikkat çeken yeni dizi çıkışlarından birine imza attı. Bir de Kore yapımı gerilim dizisi Grigo'ya dikkat çekmek istiyorum. Haftayı 3. sırada tamamladı çünkü belki izleme listenize eklemek istersiniz.

Ajda Pekkan son dönemin yükselen yıldızları arasında gösterilen Manifest grubuyla sürpriz bir işbirliğine imza attı ve dün de paylaşıldı biliyorsunuz. Çok konuşuldu sosyal medyada. Pekkan'la Manifest grubu söz ve bestesi Ateş Atina'ya ait olan Hineli adlı şarkıda düet yaptılar. Dün dinleyiciyle buluşturulan şarkının klibi de çok beğenildi. Hatta klipteki halı, çay, tavla, çini gibi geleneksel objelerin kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Ve Şebnem Ferah ardı ardına konser tarihleri açıklamaya devam ediyor. 6 yıl aradan sonra sahnelere dönme kararı alan Şebnem Ferah önce İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta 3 Haziran konser tarihini açıkladı. Hepimizi, herkesi, tüm Türkiye'yi heyecanlandırdı. Ardından bir tarih daha geldi 27 Haziran'da yine Küçük Çiftlik Park için ve son sürprizinde İzmirli hayranları için yaptı Şebo. Şebo diyor herkes ama ben çok demekten hoşlanmıyorum. Yine de ağzımdan kaçtı. Şebnem Ferah 13 Haziran'da İzmir'deki hayranlarıyla İzmir Arena'da buluşacak. Bu konserinde biletleri 11 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkıyor. Bilet alacaklara şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum ve yeni konser duyurularını da sabırsızlıkla bekliyoruz Şebnem Ferah.

0: gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
6: Migros, hepimizin iyi gelecek.
7: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros, hepimizin iyi gelecek.
9: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Kütüphanesi, Karaköy Külah Fabrikası, Markez Pastanesi, Beyoğlu Belediye Binası 10 Mayıs'a kadar, yarın akşama kadar atölyelere ve söyleşilere ev sahipliği yapacak. Aklınızda olsun. Ve İstanbul'un müzik tarihinde simge mekanlardan biri olan İMÇ bugün ve yarın Kral FM ve Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İMÇ müzik günlerine ev sahipliği yapıyor. İMÇ 6. blokta gerçekleştirilecek etkinlik sektörün usta isimlerini ve müzikseverleri aynı çatı altında buluşturacak. Programa da sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Hadi hızlı bir dünya turu. İngiltere'de 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğanların yaşam boyu sigara ve tütün ürünü satın alması yasaklandı. Bu yasayla 2009'dan sonra doğanlar yasal sigara alma yaş bölgesinin altında kalacakları için bakın hayatları boyunca tütün ürünü satın alamayacaklar. Ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı çocuk nafakasını ödemeyen kişilerin pasaportlarının iptal edilmeye başlanacağını duyurdu. İptallerin bu hafta başlayacağı belirtilen açıklamada ilk etapta 100 bin dolar ve üzerinde nafaka borcu bulunan kişilerin hedef alınacağı bildirildi ve 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı belli oldu. Turnuva için hazırlanan Dai Dai adlı şarkıyı Shakira ve Grammy ödüllü Nijeryalı sanatçı Burna Boy birlikte seslendirecek. Hatırlayın Shakira 2010 FIFA Dünya Kupası'nın resmi marşı olan Waka Waka'ya da imza atmıştı ve asıl bakalım A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası marşını kim

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 9 numara APO Ömrüm. 8 numara Ahiyan Rüya Gibiydin. 7 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 6 numara APO Yeraltı. 5 numara Derya Ulu Hani. 4 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 3 numara Emre Fel Punk Takıl Bir Gürdün. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Blok 3 Kusura Bakma.

genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara APO Yeraltı. 9 numara Sammy Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 8 numara Ahiyan Rüya Gibiydin. 7 numara APO Sana Rağmen. 6 numara Poise Uyuyamadın Değil Mi? 5 numara Ankara Ekos Beni Al. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma.

Marmara Manifest daha iyi. Altı numara Sammy Cenk çıkmaz bir sokakta.

0: 105 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Dört numara Serkan Nişancı Eller Yüze.
1: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
0: Üç numara APO Ömrüm.
2: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
3: Yeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet. Hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Tatlı değersin değil mi annem?
9: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
8: Merak etme, V kartla ödüyorum.
9: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
10: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim,

tarihleri arasında Oma Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 ml 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye.

9 Mayıs 2026 Cumartesi, bugün bir hafta sonuna daha birlikte giriş yaptık. Evet, sesim hala düzelmedi ama artık önümüzdeki hafta eski sesimle tekrar mikrofon başında olmayı ümit ediyorum. Siz de bahar alerjisine lütfen dikkat edin. Her gün neler yapılabileceğine dair notlar, öneriler paylaşmaya çalışıyorum ama benimki sinüzit, o ayrı bir konu. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben, yavaş yavaş müsaade istiyorum. Yarın anneler günü, muhtemelen hazırlıklar, rezervasyonlar, hediye alışverişleri hala devam ediyor son dakikacılar için. Ama her zaman söylediğim gibi annesi uzakta olanlar veya annesini kaybetmiş olanları da düşünerek bu kutlama işlerini çok da abartmamakta fayda var. Hafta sonu değerlendirebileceğiniz pek çok etkinlik önerisi paylaştım. Dahasını kendi sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Belki orada da görüşürüz. Gittim ben. Harika bir cumartesi olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel. ETS sizin için seçti.

0: %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Bu tablo benim olsun mu?
1: Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
3: Bu?
1: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
7: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerinizde Bankart Pos'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ileri

KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar

0: acentelerimizde.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Kafa.com.tr'de.
1: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Setur Yaz Show.
3: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor.

0: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Huawei Watch Fit 5 akıllı saat 7999 lira. Üstelik yanında Huawei FreeBuds SE 2 Bluetooth kulak içi kulaklık hediye. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs.
3: Her yeni günde tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Çay başka,
5: çay kurban başka. Nasıl yapabilirsin böyle bir şey ya?
6: Lale, annemin hayatı söz konusu. Bu kadar mı değerim yok senin gözünde?
7: Ben Kadir'e tek bir şartla inanırım. O kadının ağzından duyacağım aralarında bir şey olmadığını. Kalk yürü gidiyoruz.
8: Canet Hanım, Kadir'e söyleseydik, o da gelseydi, biz de haber verseydik keşke ona da.
7: Hayır, biz gidip görüşüyoruz.
9: Çirkin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Bugün 9 Mayıs 2026 Cumartesi, kocaman bir hafta geride kaldı. Artık yavaş yavaş hafta sonu tatiline hazırlanmaya başladık. Tabii bugün çalışmayanlar da var ama mesaide olanlar da var. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Evde olanlara, tatil yapanlara da güzel ve keyifli bir tatil diliyorum. Evet, başlayalım artık 2 saatlik yolculuğumuza. Benimle bu yolculuğa katılır mısınız? Haydi gelin o zaman.

KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.
3: Aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Roborock Saros Z70 robot süpürge 74.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de.

0: Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar...

0: bırak. İçiyorsak bir sebebi var. Kışa döndüm geçti bahar. Seni benden çaldı yine hayal.
1: Her bir deniz dalgalarının huzurla sahile vuran sesi. Nasıl, oraya gidebildiniz mi? Ben bunları konuşurken gerçekten oralara gittim. Evet, tatile ihtiyacımız var. Mesela Kurban Bayramı tatili. 9 günlük bir tatil. İyi bir süre. Kendiniz için güzel planlar yapabileceğinizi düşünüyorum. Dinlenme ve keyif yapma zamanı geldi bence de. Eğer zihninizin ve bedeninizin sağlığını düşünüyorsanız mutlaka kısa süreli de olsa tatil planı yapın. Pop'un kralındasınız. En sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz.

Sosyal medyaya kimlikle girişin detayları belli oldu. Bir kullanıcı aynı platformda birden fazla hesap kullanabilecek. Ancak bütün hesapları E-Devlet'e tanımlaması gerekecek. Sosyal medyaya giriş E-Devlet üzerinden oluşturulacak anahtarla yapılacak. Kimlikle doğrulanmayan hesaplar kapatılacak. Bir kişi E-Devlet üzerinden bütün sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecek. Adli merciler suç unsuru şüphesi varsa kimlik bilgilerini talep edebilecek.

0: Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar
3: Akbaba'ya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
4: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
7: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Sun.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Atasan Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim.

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Hafta sonu tatil planları yapanlar için hava durumu çok önemli. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağışlı hava bizleri bekliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu. Zaman zaman bazı ilçelerde sağanak yağışlar görülebilir. Öğleden sonra hava çok açık olacak. Güneş yüzünü bizlere tam olarak gösterecek. Yani İstanbullular dışarıda vakit geçirebilirsiniz. We'll be right back.

bilsen da artacaktır dedi. Erdoğan İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden Saha 2026'yı da ziyaret etti. 23 yılda savunma sanayinde gelinen noktaya dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Türkiye istiklaline kastedeceklerin bileğini bükecek kudrete sahiptir dedi. Kamuda üst düzey atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. SPK Başkanlığı'na Mahmut Sütçü getirildi. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na Mehmet Arabacı atandı. Adalet Bakanı Gürlek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıklamıştı. Yalım, 2023'te CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etti. Ayrıca 2022 yılında da Özel'in ailesine hediye çantalar gönderdiğini ve bir saat hediye ettiğini öne sürdü. İddialara ilişkin CHP lideri Özel, amaç CHP'yi yıpratmak dedi. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla ilgili de konuşan Özel, Burcu Köksal'la görüşmek istediğini ancak ulaşamadığını aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon da düzenlendi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Park Bahçeler Daire Başkanı'nın da olduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Doğum iznini uzatan düzenlemeye sözleşmeli personel de dahil edildi. 4B statüsündeki sözleşmeli personel için de süre 24 haftaya çıkarıldı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin kuzeyinde yağışlar devam ediyor. Bugün İstanbul ve Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir ve Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya çok bulutlu 26 derece. Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkacak. 33. hafta lige tutunmaya çalışan 7 takımın mücadelesine de sahne olacak. Şampiyonluk iddiası kalmayan Trabzonspor'la Beşiktaş da bugün karşılaşacak. Tüm maçlar saat 8'de başlayacak. Euroleague temsilcimiz Fenerbahçe Beko, playoff 4. maçında konuk olduğu Zalgiris Kaunas'ı uzatmada 94-90 mağlup etti ve seriyi 3-1 kazandı, adını da Final Four'a yazdırdı. Sarı lacivertliler 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek Final Four'un yarı finalinde Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.

0: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftası dün başladı. Anadolu Efes 10 ve Büyükçekmece'yi 113-79 ile geçti.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ülke geneli hafta sonu parçalı ve çok bulutlu, yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Sağlıkla ilgili, virüslerle ilgili bir haber duyduğumuzda hepimizin tüyleri diken diken oluyor, öyle değil mi? Çünkü korkunç bir pandemi dönemi atlattık. Artık virüs haberi duymak istemiyoruz. Ama maalesef bir virüsten bahsediliyor son günlerde. Hanta virüsü. Virüsün en yaygın bulaşma biçimi kemirgenlerle temas. Ama fare dışkısına dokunmak ya da solumak da bulaşan

Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde.

0: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeko.com.tr'de.
1: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Daha temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira

0: 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
6: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Kral

Her Mayıs ayının ikinci pazar günü biliyorsunuz o çok değerli varlıklarımızın günü, annelerimizin günü. Evet, yarın annelerimize hediyelerini vereceğiz. Onlarla birlikte belki bir sabah kahvaltısı yapacağız. Belki başka planlar yapacağız. Ne olursa olsun, ne yapıyor olursanız olun, mutlaka annelerinizin yanında olun. Hediye alamasanız da onlara seni seviyorum demeniz bile yeterli olacak. Ben bir anneyim. Bana göre evladım gelip bana anneciğim seni çok seviyorum dediğinde dünyanın en büyük hediyesini almış gibi hissediyorum. Eminim tüm anneler öyledir. Bu nedenle yarın tüm gününüzü annelerinize ayırmayı ihmal etmeyin.

Sinemaya gitmek gibi bir niyetiniz varsa sizlere birkaç film önerebilirim. Bu hafta vizyonda olan filmlerden bazıları: Şeytan Marka Giyer 2, komedi ve dram türünde. Michael Jackson'ın hayatını anlatıyor. Bir adam yaratmak. Dram türünde bu filmin başrolünde Engin Altan Düzyatan var. Son olarak korku ve gerilim türündeki filmleri seviyorsanız o zaman Yetimhane, Sahipsiz Cinler, yerli korku sevenler için kaçırılmayacak bir film. Film izlemek evde de çok keyifli ama sinemada izlemek çok daha keyifli. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz

0: Hemen alışverişe başla.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım. Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin önce...

0: Kaşkay şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor.
1: Enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?

0: Ali ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
7: Enuygun.
8: Ne diyor bu insanlar? Ne demek yaza evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
9: Yalan haber o. Yok öyle bir şey.
8: Niye kocana sahip çıkmıyorsun?
10: Cennet Hanım, ben arkadaş olduğu için.
8: Böyle arkadaş olmaz olsun.
11: Çirkin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

birazdan. Yani saatler tam 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesinin geri sayımı başlayacak. Kaçırmayın. Ve gitme vakti, programın sonundayız. Arzu Kaya'dan bugünlük bu kadar. Yarın pazar, çok güzel bir tatil günü bizleri bekliyor. Çok özel bir gün olacak yarın, çünkü annelerimizin günü. Onlarla birlikte mutlu bir gün geçirmeyi planlayalım, olur mu? Yarına kadar görüşünceye dek mutluluk ve sağlık diliyorum sizlere.

Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımına hoş geldiniz. 20 numarayla geri sayıma hemen başlıyoruz. Bu hafta listemizde 20 numarada 41 haftadır listemizde yer alan Blok 3 var. Git isimli şarkısıyla bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve listemizin 20 numarasında. Git.

Sözü müziği Blok 3'e ait Mundo Müzik tarafından yayınlanan Blok 3 yorumu Git Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu haftada 20 numarasıydı. Haftanın 19 numarası ise bu hafta iki basamak gerileyen Derya Uluğ oldu. Hani şarkısının sözü Derya Uluğ, müziği Asil Gök ve düzenlemesi Asil Gök, Görkem Oker'e ait. Hani Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 19 numarası.

19 numarada listemizde Derya Ulu ve Hani dinledik. Gelelim haftanın 18 numarasına. Listemizde 18 numarada çok uzun süredir listemizde yer alan 40. haftasında Poizy ve Murat Boz var. Yapar mısın şarkısı bu hafta 18 numaraya geriliyor.

Sözü müziği Poyzi'ye yani Barış Hanaç'a ait Yapar Mısın şarkısıyla Poyzi ve Murat Boz Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 18 numarasıydı. Geri sayımda haftanın 17 numarasıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz devam ediyor ve bu haftanın 17 numarası Çağla Doğu Sivek oldu. Uzun süre zirvede de dinlediğimiz Çağla ve Doğu Sivek Seni Düşündüm listemizin bu

0: Radyo Top 20. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve

0: Anda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. 6 Yıldız Classics.
4: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım
5: önde. Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
7: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
8: Bunu alıyorum.
7: Anne bunu.
8: Bunu?
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te piliç bonfilelerin kilosu 199 lira. Bir termosun kilosu 109 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir, bir mutluluk getir.
11: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Çeşit çeşit
12: annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
13: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.anneler.com.tr'de.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
3: En uygun.
4: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.
5: Pop Radyo Top 20.
4: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo.

Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz 16 numaranın sahibiyle devam ediyor. Listemizde bu hafta 16 numarada kraliçemiz Sezen Aksu var. Sezen Aksu Ey Aşk şarkısıyla bu haftanın 16 numarası, söz müzik Sezen Aksu, düzenleme Mustafa Ceceli'ye ait.

Kaşa Gönül Şarkıları projesinde yer alan Sezen Aksu yorumu Ey Aşk, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 16 numarada dinlediğimiz yorumdu ve 15 numarayla devam ediyoruz. 15 numarada 40 haftadır listemizde. Ne yapıyorsun mesela şarkısıyla blok 3 yer alıyor. Yine söz ve müzik blok 3'e ait.

20 numarada Git şarkısıyla dinledik. 15 numarada ise Ne Yapıyorsun Mesela şarkısıyla dinlediğimiz Blok 3 Kral Pop Radyo Top 20 listemizdeydi. Haftanın geri sayımı 14 numarayla devam ediyor ve listemizde 14 numarada Mabel Matiz var. Geçtiğimiz haftalarda albüm habercisi olarak paylaştığı teklisi Dağılıyorum Olaysız'la Mabel Matiz listemizde bu haftanın 14 numarası oluyor.

Sözü müziği Mabel Matiz'e, düzenlemesi Sabi Salte'ye ait. Dağılıyorum olaysızla Mabel Matiz Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 14 numaraydı. Haftanın 13 numarası listemizde 13. haftasında geçtiğimiz haftaki yerini koruyan isimler Umur Doğma.

Geri sayımda listemizde 13 numarada Umur Doma, Hande Ünsal Ortaklığı ile Gel Dinledik. 12 numarada ise Manifest var. Başrol Sensin şarkısı müzikal kariyerlerinde birinci yıllarını kutlamak için grup üyelerinin yazdığı, düzenlediği bir şarkı oldu ve listemizde 16. haftasında Başrol Sensin'le Manifest'i geri sayımda 12 numarada dinliyoruz.

Sözü müziği Manifest'e ait, başrol sensinle Manifest, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 12 numarada yer aldı. Haftanın 11 numarası. 7 haftadır listemizde yer alan Ankara Ekos Beni Al oldu. Bu hafta biraz geriledi ve sözleri Mertkan Erkan'a, müziği Sertan İpek Mertkan Erkan'a ait olan Beni Al'la Ankara Ekos'u listemizde 11 numarada dinliyoruz.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Fenalaşırsın. Hastanede faturayı görürsün. Fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır. Daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel. Sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
5: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana
2: anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye...

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 9 Mayıs Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında bir mesaj yayınladı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazla olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. Erdoğan İstanbul Fuar Merkezi'nde bugün son gününe girilen Saha 2026'yı da ziyaret etti. 23 yılda savunma sanayinde gelinen noktaya dikkat çeken Erdoğan, Türkiye istiklaline kastedeceklerin bileğini bükecek kudrete sahiptir dedi. CHP Genel Başkanı Özel'in dün akşam yaptığı açıklamalar yargı ve siyasetin konusu haline geldi. Adalet Bakanı Gürlek, Özel'in açıklamalarına iftira siyaseti diyerek yanıt verdi. Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına da "merak etmeyin, ben Erdoğan'ı da dinliyorum, bana bir şey yapamazlar" dediği söyleniyor açıklamasını yapmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı da Özel hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla ilgili Genel Başkan Özel'den bir açıklama var. Özel iddialar üzerine Burcu Köksal'la görüşmek istediğini ancak ulaşamadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika-İran gerilimi yeniden tırmanıyor. Amerikan ordusu bölgedeki ablukayı ihlal ettiği gerekçesiyle İran'a ait iki gemiyi vurdu. Bölgedeki hareketliliği küçük bir dokunuş olarak nitelendiren Amerikan Başkanı Trump, anlaşma sağlanamaması halinde İran'ı çok daha ağır askeri ve ekonomik bedellerin beklediği konusunda uyardı. İngiltere'de yerel seçimlerde gelen ilk sonuçlara göre dengeler değişiyor. Sandıktan aşırı sağcı, göçmen karşıtı Reform UK Partisi oylarını artırarak çıktı. İşçi Partisi 32 belediye meclisinin kontrolünü kaybetti ve net 1051 sandalye kaybına uğradı. Başbakan Starmer, ülkeyi kaosa sürüklemek istemediğini iddia etti, istifa etmeyeceğini açıkladı.
0: Kral Pop Haber.
2: Umran Auto Expertise.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında tüm maçlar bugün saat 20'de başlayacak. Lider Galatasaray'ın şampiyonluktan bir galibiyet uzak olduğu günde Fenerbahçe umudunu son haftaya taşıma peşinde. Galatasaray Antalya Spor'u ağırlarken Fenerbahçe Konya Spor deplasmanında galibiyet arayacak. Şampiyonluk iddiası kalmayan Trabzonspor'da Beşiktaş'a konuk olacak. 33. hafta lige tutunmaya çalışan 7 takımın da mücadelesine sahne olacak. Euroleague temsilcimiz Fenerbahçe Beko playoff 4. maçında konuk olduğu Zalgiris'i uzatmada 94-90 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve adını Final Four'a yazdırdı. Sarı lacivertliler 22-24 Mayıs'ta Atina'da düzenlenecek Final Four yarı finalinde Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Zeynep Sönmez Roma açığa ikinci turda veda etti. Milli tenisçimiz Sönmez Roma açık tenis turnuvasının ikinci turunda Amerikalı rakibi 5 numaralı seri başı Jessica Pegula'ya 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup oldu. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli hafta sonu parçalı ve çok bulutlu, yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Hafta sonu güzellikler getirsin. Artık havalar ısınmaya başladı. Güzel olur zaten, değil mi? Bazı mekanların bir anda dolduğunu fark etmişsinizdir. Klasiktir onlar. Kışın sakindi, şimdi yer bulmak zor. Sahil, sonra açık hava, kafeler, parklar. Herkes dışarı çıkmak istiyor tabii. Çünkü insanlar uzun süre kapalı kaldığında açık alanlara yöneliyor. Çok normal değil mi? Çok insani. Biraz deşarj olmaya ihtiyacımız var. Temiz havaya ihtiyacımız var. Sosyal yaşam araştırmalarına göre sıcak havaların insanların sosyalleşme isteğini arttırdığına dair bir ifade vardır. Yani bahar sadece mevsim geçişi olarak değerlendirilmemeli. İnsanların yeniden dışarı karışma, sosyalleşme isteğinin pik yaptığı bir dönem oluyor. Bunun da bir etkisi daha pozitif, daha iyimser yaklaşabiliyoruz. Çünkü iletişim kurmak iyidir. Sosyalleşmek, kaynaşmak beraberinde iyi hissettirir.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç alanında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Anneme yakışanı hep

0: Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atason gözünde, gözler üstünde.
5: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50.

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evideya, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Kızım ne gerek vardı?
6: Günü.
5: Oğlum niye zahmet ettin?
6: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın, 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan

0: kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Nasıl yapabilirsin böyle bir şey ya?
2: Lale, annemin hayatı söz konusu. Bu kadar mı değerim yok senin gözünde?
3: Ben Kadir'e tek bir şartla inanırım. O kadının ağzından duyacağım aralarında bir şey olmadığını. Kalk yürü gidiyoruz.
4: Canet Hanım, Kadir'e söyleseydik, o da gelseydi, biz de haber verseydik keşke ona.
3: Hayır, biz gidip görüşüyoruz.
5: Çirkin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

Bu yaz için evlilik hayali kuranlar var mı aramızda? Genç dostlarımız, dinleyicilerimiz. Evet, düğün sezonu açıldı değil mi? Mayıs ayıyla birlikte çevrenizde düğün haberleri arttı mı? Bir davet geliyor, davetiye geliyor. Sonra bir tane daha. Çünkü yaz yaklaşınca düğün sezonu denilen o sezon da açılmış oluyor. Özellikle Türkiye'de ilkbahar sonu yaz başıdır. Düğün organizasyonlarının en yoğun olduğu dönem. Ve aslında düğün dediğimiz şey de sadece evlilik değil, insanların bir araya gelmeye bahanesidir. En güzel tarafı da o bana kalırsa. Yıllardır görüşemediğin akrabanla bile görüşme fırsatı yakalarsın. İnsanların bir araya gelme bahanesi. Evet, aynı masada buluşmak, aynı sohbete eşlik etmek. Bunlar güzel şeyler. Düğünün bahanesi olur mu demeyin, oluyor. Sosyalleşmek için oluyor. Hatta bazen duyarsınız çevrenizden. Yani birileri evlense de şöyle biraz göbek atsak, biraz dost sohbetine karışsak diye, değil mi? Kör.

Hafta sonu umarım güzel başlamıştır sizler için. Eğer motivasyonunuz yerindeyse, eğer keyfiniz varsa tüketime de hazır olun. Niye böyle söyledin derseniz bir tüketici araştırması. Öncelikle şunu soralım. Sizce insanlar en çok hangi dönemde para harcıyor? Ben sonbahardır diye tahmin ediyordum ama değilmiş. Kış, yaz, belki de ilkbahar değil mi? Özel günlerde mi yoksa? İşte bu araştırma ortaya çıkarıyor. Türkiye'de harcamanın en yoğun olduğu dönemlerden biri yaz ayları ve yaza geçiş dönemi denilmiş. Çünkü ihtiyaçlar değil sadece hayat tarzı da değişiyor. Tatil planı başlıyor mesela. Dışarıda daha fazla vakit geçiriliyor. Düğünler, organizasyonlar artıyor. İnsanlar kendine daha fazla harcama yapmaya özen gösteriyor. Yaz harcamalarının büyük kısmı ise iyi hissetme odaklı gösteriyor. Hani az önce söylediğim şeyin bir karşılığı var aslında. Eğer motivasyonunuz yoksa da motivasyon yaratmak için kendinize para harcıyorsunuz. Küçük kaçamaklar belki bunlar ama güneş çıktığında insanların moduyla birlikte harcama alışkanlıkları da değişiyor.

0: Bakkuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.

0: kartlar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da.

0: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartı mı indir?
1: İyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız altında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiyat.com.tr'de.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım. Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana
8: bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
10: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
11: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
12: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
13: En uygun.

Yayınlarımı takip edenler fark etmiştir, zaman zaman teknoloji haberleri paylaşırken teknolojiyle arası iyi olanlar var mı diyorum. Artık bunu söylemeyeceğim çünkü teknolojiye mesafeli olanların da azımsanmayacak derecede olduğunu gösteren bir araştırmayla karşılaştım. Paylaşacağım sizlerle. Şimdi yapay zeka dönemi malum. Robotlar, otomasyon sistemleri, yeni teknolojiler herkesi heyecanlandırıyor gibi görünse de aslında herkesi değil. Bir kesim hala çok temkinli. Yıllar önce çekilen filmlerde bile bunu görmüştük. 80'ler. Terminator'ı hatırlarsınız. Arnold Schwarzenegger'in başrolünde oynadığı bu film teknolojinin kontrolden

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel. ETS sizin için seçti.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.

Modayı takip eden dinleyicilerimiz var mı? Muhakkak vardır. Hepimiz aslında modayı takip ediyoruz. İstesek de istemesek de takip ediyoruz. Bugün sıradan bir kıyafet bile alacak olsanız bu yeni sezon. Dolayısıyla modanın bir parçası. Yani isteseniz istemeseniz de modayı takip etmiş oluyoruz zaten. Montlar azalıyor. Kısa kollular çıkıyor tam mevsime. Havanın değiştiğini kıyafetlerden anlıyoruz değil mi? Moda ve tüketim araştırmalarında da mevsim geçişleri insanların alışveriş davranışlarını doğrudan etkiler der. Yani daha çok tüketime yöneliriz. Bazen yeni bir mevsim yeni bir başlangıç hissi yaratır ama o başlangıç hissini satın almak gerekiyor işte. Yani girip bir mağazaya bir şeyler aldıktan sonra o his başlıyor. Maalesef duyguları bile parayla satın almaya başladık günümüzde.

0: Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kızım, ne gerek vardı?
2: Günü.
1: Oğlum, niye zahmet ettin?

0: fiyatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Anneme yakışan hediyeler.

0: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evideya, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te piliç bonfilelerin kilosu 199 lira. Bir termosun kilosu 109 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerinizde bankkart postundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr.
2: 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera. Her günün macerasına hazır.
3: Annesinin son dakikacısı. Anneler günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim

zaman açık havada yapılan egzersizlerin daha çok sonbahar ve kış aylarında yapıldığı görünüyor. İlkbahar, yaz oldukça az. Yazın zaten iyice az. Muhtemelen hava sıcaklıklarıyla alakalı olan bir şeydir bu. Tam aksi olmasını beklerdik değil mi? Hava güzel, insanlar dışarı çıkıyor haliyle spor yapabilirdi ama tam aksi olması beni de şaşırttı. Hareket edecek olan, sporunu yapacak olan mevsim dinlemiyor. Bahane yaratmıyor başka deyişle. Peki sizin var mı hayatınızda böyle bahaneler? Bir motivasyon lazım belki de bize değil mi? Sporun, hareketin önemini sürekli hatırlatacak bir şey belki de. Ne olabilir? Bir düşünün bakalım. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: Pop Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 9 Mayıs Cumartesi, günün başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu diplomasi trafiği devam ediyor. Önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Nahyan'la telefonda görüştü. İran'la Amerika arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermenin sürdürüleceğini belirterek yaşanan zararlardan dolayı da geçmiş olsun dileklerini iletti. Devamında Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başkanı Mesrur Barzani, Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmelere Dışişleri Bakanı Fidan ve üst düzey Türk yetkililer de katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam Sözcü TV'de yaptığı Adalet Bakanı Gürlek'le ilgili açıklamalar yargı ve siyasetin konusu haline geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlattı. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası parti sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu. Çelik, gelecek il başkanları toplantısını işaret etti.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de şampiyon bugün belli olabilir. Galatasaray taraftarı önünde Antalya Spor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise Konya Spor'u yenip şansını son haftaya taşımaya çalışacak. Sezonun son derbisi de Dolmabahçe'de Beşiktaş'la Trabzonspor arasında. Tüm maçlar saat 20'de başlayacak. Galatasaray efsanesi Fatih Terim şampiyonluk maçından önce sarı kırmızılılara mesaj verdi. Üst üste 4. şampiyonluğa çok yaklaşan eski öğrencisi Okan Buruk'u tebrik eden Terim, "Sırada Avrupa var," dedi. Fenerbahçe'de 7 Haziran'da başkanlık seçimi için adaylar çalışmalara başladı. Derneklerle ilk buluşmasını yapan Aziz Yıldırım, camiaya birlik ve güçlü yönetim mesajı verdi. Yıldırım'ın birlik çağrısının ardından adaylıktan çekilen Barış Göktürk de geceye eski başkanla birlikte katıldı. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli hafta sonu parçalı ve çok bulutlu, yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmasından dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanına gitti. Acil tutmayı istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Taze balığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Mayıs tarihleri arasında Türk somonunun kilosu 199 lira 90 kuruşa. Migros.

0: geliştiren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

Top listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız. 9 numara Apio, Ömrüm. 8 numara Ahiyan, Rüya Gibiydin. 7 numara Semicenk,

Al Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara APO Yeraltı. 9 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 8 numara Ahiyan Rüya Gibiydin. 7 numara APO Sana Rağmen. 6 numara Poise Uyuyamadın Değil Mi? 5 numara Ankara Ekos Beni Al. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara APO Ömrüm. 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Vizy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Poise Uyuyamadın Değil Mi? 9 numara APO Yeraltı. 8 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela? 7 numara Blok 3 Git. 6 numara At dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. Gel 9 numara APO Yeraltı.

0: odalara.
1: 8 numara Derya Ulu Hani.
2: Hani çok sevmişti Hani sen beni. Ay ay ay ay.
1: 7 numara Manifest daha iyi.

0: 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Dört numara Serkan Nişancı Eller Yüze. Üç numara APO Ömrüm.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: İki numara Ankara Ekos Beni Al.
2: Beni al kendin gidiyor. Sana yangın ama şakada.
0: Bir numara Blok 3 Kusura Bakma.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Kızım, ne gerek vardı?
2: Günü.
1: Oğlum, niye zahmet ettin?
2: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Ne diyor bu insanlar? Ne demek yazı evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
5: Yalan haber o. Yok öyle bir şey.
4: Niye kocana sahip çıkmıyorsun?
6: Cennet Hanım, ben arkadaş olduğu için.
4: Böyle arkadaş olmaz olsun.
7: Çirkin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozitosu olan ambalajlar uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor. Sistemli atıkların doğaya karışmasının önlenmesi, ambalajların ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefleniyor. Barajlar doluyor. İstanbul'da son dönemde artan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi ortalama %71'e ulaştı. Yeraltı barajları arıtma ve su verimliliği çabalarına model oldu. Profesör Doktor Tülay Ekemen Keskin, yeraltı barajlarından esinlenerek suyu doğal yollarla arıtan ve yeniden kullanımını mümkün kılan hibrit sistem yaklaşımı geliştirdiklerini bildirdi. Bu yöntem buharlaşma nedeniyle oluşabilecek kayıpları en aza indirirken suyun daha güvenli şekilde korunmasına imkan tanıyor. Kömür artık sadece çevreyi kirleten bir yakıt değil, yüksek teknolojili bir batarya ham maddesi olabilir. Çinli bilim insanları dünyada bir ilke imza atarak kömür içeren sıfır emisyonlu bir yakıt hücresi geliştirdi. Bilim insanları bu yöntemle iklim hedefleriyle uyumlu bir temiz kömür döneminin kapısını aralamayı hedefliyor. Sıfır Atık Orkestrası dünyada bir ilke imza attı. Enstrümanlar bidondan ve süpürge sapından üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık projesine dikkati çekmek için verilen konser Ankaralılardan tam not aldı. İlkokul öğrencilerine su bilinci aşılanıyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Bostancı İlkokulu'nda uygulanan Mavi Geleceğe Yolculuk Su Bilinci Hareketi projesiyle birinci sınıf öğrencileri suyu verimli kullanmayı öğreniyor. Proje kapsamında öğrenciler yağmur hasadıyla suladıkları bahçede çilek, yeşil soğan, kara lahana, marul ve fasulye yetiştiriyor.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

cevap veriyorsunuz. Bu arada rahat olun. Başka yerde duymuş olsanız da Bay J diyebilirsiniz. İkamet tezkerem yenilenirken faydalı oluyor bu tip şeyler. Bay J adı biraz fazla geçsin. Bu İtalyan ülkemize faydalı filan falan. Ama siz ne siz ne ben. Bütün bu trafiğin içinde değiliz. Ben şakalar yapıyorum. Siz eğleniyorsunuz. Bütün yük başkalarında. Reklam departmanı, deterjan şirketinin marketing departmanı, anketörler. Ne harika bir hayatımız var. Şükürsüzlük etmeyelim arkadaşlar. Vallahi bak. Benim programımda da o eski usul disiplin geçerli bu arada. Hani biz küçükken evde çorbanı bitirmezsen tatlıyı yiyemezsin denir ya. Ben de aynı sistemi uyguluyorum. Ne bileyim Mert Rusçuklu'yu dinlemeyene akşam bahçeye yok gibi. Önce o sabahın dozunu alacaksın. Ödül olarak akşam benimle keyif yapacaksın. Menü belli. Girişte enginarlı bamyalı kerevizli bir zihin açıcı. Finalde ekmek kadayıfı tadında bendeniz. Bahçenin radyo şovu. Bazen bana garip garip sorular soruyor dinleyicilerim. Yadırgamıyorum, olur. Bahçe dayak hakkında ne düşünüyorsun demiş bir tanesi geçen. Vallahi çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Şaka bir yana. Babam beni hiç dövmedi. Ama annem sağ olsun 70'lerde büyümenin gereği olarak o disiplini eksik etmezdi. Ama kız...

yani annem. Ya bir kızdan dayak yemek... Asıl mesele babamdan dayak yemek, yememekte. Annem neticede kadın yani, bir hanımefendi yani, ondan terlik yemek koymaz adama. Ve bana koymadı. Yetişkinlik hayatımda da çok kadından duygusal dayak yedim ben. O yüzden antrenmanlıyım. Bu durum benim gibi biri için son derece normal. Terapi gibi geliyor. Şimdiki çocukların durumu farklı. Müthiş bir güçleri var. Dayak filan hak getire. Kişisel alanlarına saygı göstermeniz gerekiyor. Bilet, kişisel alan dediğin şey bence çok saçma bir kavram. Hiç hoş değil. Ama artık anne babadan dayak yemek falan tarihe karışıyor gibi görünüyor. Ve ne hikmetse sokakta çok daha fazla kavga çıkıyor. Bence insanlar o evdeki o kotayı dolduramadığı için sinirlerini sokağa taşıyor olabilirler. Bilmiyorum, psikolog değilim. Onlara sorun. Bizim zamanımızda evde kurallar sertti. Annem bir keresinde rosto pişirmişti. Rosto dediğin şey arkadaşlar, yutması en zor. En dirençli hayvansal üründür. Kurudur. Boğazdan geçmez. Bence dünyanın en tuhaf gıdası rosto. Yanına niye püre verirler? Kayganlaştırıcı olarak püre veriyorlar yani. Ablam o gün rostoyu bitiremedi. Annem de bir kaba koyup buzdolabına kaldırdı. Ertesi sabah kahvaltıda önce bunu bitir bakalım diye ablamın önüne taş gibi rostoydu. Soğuk rostoyu size anlatamam mı? Yani evinizde klima vardır. Bozulur, söküp atarsınız. Duvarda kocaman bir delik kalır ya. O deliği soğuk rostoyla kapatıp muazzam bir izolasyon sağlayabilirsin. Onu söyleyeyim. Ne bir farenin dişi geçer, ne bir kuş gagalayabilir. O derece sağlam bir madde. Neyse. Ablam anneme senden nefret ediyorum demişti. Bu arada bu çocukça bir tepki değil. Hala nefret ediyor. Kadınca. Babam da sinirlenip rostoyu yere fırlattı. Annem yerleri temizledi. Babam kahvaltısına devam etti. Şimdi... Anneler çok yumuşadı. Bebeğim beğenmedin mi mamanı aşkım? Hemen git bir yerlerden çikolata kreması al. Aç kalacak çocuk. Bey. Ben şimdi rostoyu yere fırlatsam... karımdan 3 gün boyunca özür dilemem gerekir. Üstüne bir de yerleri kendim silmek zorundayım. Ayrılmayın, Kral Pop burası.

0: toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi Mobi Şube ve Vakıf Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok. Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran...

Migros'ta 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum Tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize

yapıyoruz. Kölpa. Bu arkadaşlar, bu vallahi, bu billahi bu. Yani Türkiye akşam saatlerinde arabanızdasınız. Yolda trafik sıkışmış. Size daha iyi gelecek bir şey yok. Hiç beklemeyin öyle. Birdenbire otoyolda Rus dans grubu sıkışan trafikte pencerenin yanına gelip deli deli dans edecek falan. Öyle bir şey olmayacak. Bana. Anneme ev satın aldığımı aldıktan 3 sene sonra söyledim. Bir anda söyledim. Kiran ne kadar diye sordu geçenlerde. Ne kirası dedim. Kendi evimde oturuyorum. Tepkisi ne oldu sizce? Aynen şöyle. Sen kendi evinde. Şakalarını radyoya sakla oğlum. Kiran ne kadar? Kiran. Hiçbir zaman asla bu kariyerle bir şey sahibi olabileceğime inanmadı. Diğer yanda ben sayısız ev satın aldım. Ancak 3 evlilik yaptım. Ve yine bence yani mal varlığım başkalarında duruyor diye ben almadım sayılmaz, öyle değil mi? Yani benim bence hala oralar, sadece yasalar gereği şeyler oldu yani. Bir şey oldu mutlaka yani orada. Ya anne dedim, palyaçoluk yaparak ev sahibi oldum. Ne diyorsun buna? Kiran ne kadar diye sordu yine. 100.000 lira dedim ve evime döndüm. Bakın, vizyonsuzlukla savaşım orada son buldu. Şimdi dişlerimi yaptırmak için borç istemeyi düşünüyorum. Onun için normal olan bu aslında. Var aslında param ama madem sabit fikirleri var, ödesin bence. Değil mi? Çünkü dişlerimi yaptırmam için 400 bin liraya ihtiyacım var. Parayı biriktirmek üzereyim ama sakın karıma söylemeyin, arabayı değiştirir. Evet. Valla bu gece artık farklı metotlar düşünüyorum. Ağzıma ketçap doldurup ah diş etlerim deyip yemek sofrasına çıkartmayı düşünüyorum. Belki biraz ciddiye alır meseleyi diye. Düşün, sofraya o halde oturmuşum. Hanım karşımda salatasını yiyor. Ben ağzımda ketçapla hayatım dişlerim gidiyor, acil fon lazım diye inliyorum. Kadın büyük ihtimalle istifini bozmadan şey der. Ya yeni araba alacağız, koltuklar kirlenmesin, ağzına mukayyet ol. Koskoca adamsın, ağzını kapalı tutamıyorsun. Ve koskoca kadınsın, ağzını kapattığını görmedim. Bık bık bık bık bık bık. Ya evde para konuşmak var ya, bu iş çok ilginç bir hal alıyor bazen. Adam maaşını alıyor. Bu ay biraz biriktireceğim diyor. İçten içe gülümsüyor. O gülümseme 3 gün sürüyor. 3. Eş faktörü var. O 3 günün içinde hiçbir şey söylemiyor. Sessiz, adeta dünyayı yöneten 5 aile gibi. Biz çok tatlıyız. Bakın ponçik gibiyiz. Bak hiçbir şey yapmıyoruz. Paranız yoksa paranız olmadığı için yok. Böyle bir tavır var ya. Bu sessizlik beni her seferinde yanıltıyor. Öğrenemedim abi. 4. gün. Hayatım ne gördüm biliyor musun? Bu cümleyle başlayan hiçbir şey benim lehime bitmedi. İstatistik bu, elimde veriler var. Adam ne yapıyor? Dinliyor. Neden itiraz etmiyor diyorsunuz. İtiraz ettim ben. Ettim. Ama 3. evliliğim, daha dikkatli olmam lazım. Evet diyerek itiraz ediyorum. Bana neden soruyorsun? Sorma. Sümük sümük düşüncelerimle aklını bulandırmayayım. Aşkım sen nasıl...

Çünkü çok yetkili bir ağızdan duyuyorum bunları, karımdan duyduğum için. Ama bir enerji kaynağım var, inanıyorum. Bilmiyorum, belki de bu dandik meslekle hayatta kalma çabamdır beni ayakta tutan. İçgüdüsel olarak bunu da batırırsam başka hiçbir şansım olmayacak telkini sürekli içeriden beni yumrukluyor olabilir. Enerjim kaynağım bu olabilir. Hey Bahşe, belki de bize olan sevgim ve bağlı...

0: Best of Bayşe.
1: Merhaba millet, nasılsınız? Burası Kral Pop Radyo. Enerji kaynağı belirsiz sunucunuz Bayşe yayında. Bilmem gerçekten, yani sportif bir insan değilim. Doğru dürüst beslenmiyorum. Psikolojim deseniz 3. evliliğimdeyim. Her yaptığım şey ya yanlış ya da doğrudan çok uzak.

onu geçelim de. Yani hayır, nasıl siz benden hani daha iyi bir şovmen bulsanız şu anda onu dinlerdiniz. Ben de mesela her ay bu aldığım maaş havadan gelse, yarından itibaren bir daha yayına çıkmam, bu gerçekleri hep birlikte kabul edelim. Dostluğumuz devam etsin. Ha? Ama kimse havadan tazyikle bana para püskürtmüyor. Sizin de dinleyebileceğiniz daha iyi bir akşam şovu yok. İsterseniz yani kendi kendini kandırmak da diyebiliriz ama siz de ben de buradaki varlığımızın sebebini denden içinde sevgi temelli varsayabiliriz istiyorsanız. Evet. Bana güncel kalmaya çalışıyorum ama tamamen güncel kalırsam günümüzde hiç iyi bir şey olmadığı için tamamen güncel kalamıyorum. Yani yoksa herkes ya bu Bay J'nin programının eskiden bir komedi programı olduğu zamanları sen de özlemiyor musun gibi sohbetler etmeye başlar. Hiç iyi bir şey olmuyor. Bugün yapay zekaya sordum. Hiç mi iyi bir şey olmuyor diye. Madem güncel kalmak zor, iyi haber yok diyorsun Bay J diye cevap verdi. Al sana taptaze 2026 model birkaç dünya mucizesi. Uzayda rekor kırıldı. NASA'nın Artemis 2 göreviyle uzaya giden astronotlar insanlığın dünyadan en uzaklaştığı mesafe rekorunu 55 sene sonra kırdı. Ayın arkasından geçerken bir tam güneş tutulması izlediler. Bence bu iyi bir haber değil. Ki iyi haber Kartal'dan Taksim'e 30 dakikada gittiler haberi olur benim için. Başka bir şey değil. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Doğa mucizesi, bilim insanları kadim moringa. Moringa mucize ağacının tohumlarının içme suyundaki mikroplastikleri %98 oranında temizlediğini keşfetti. Vücudumuz moringa tüketti, plastik doldu diyordu. Kurtuluş ağaçtan geldi. Ben de bundan sonra detoks niyetine stüdyodaki masayı kemirmeye karar verdim. Madem böyle, moringa ağacından yapılmış çalışma masası yapıp kemireceğim. Kanser tedavisinde dev adım. Kanser ve tümör hücrelerine doğrudan hedef alıp yok eden kişiselleştirilmiş mRNA aşılarının küresel klinik testleri muazzam sonuçlar veriyor diye bir haber daha vermiş. Tıp dünyası asla iyileşmez denilen hastalıkları gen terapisiyle tek tek tarihe gömülüyor. Hadi hayırlısı. Dozu 1 milyon dolardan satışa çıkmazsa bana da Bay J demeyin. Evet. Ve temiz enerji devrimi, küresel çapta yenilenebilir enerji üretimi, tarihte ilk kez kömür ve fosil yakıtları geride kalmış, dünya birinciliğine oturmuş rüzgar ve güneş. 10 Avrupa ülkesi Kuzey Denizi'ne devasa rüzgar enerjisi santralleri kurmak için milyonlarca euroluk. Hiçbir zaman bende olmadığı için nasıl dendiğini bilmiyorum, üzgünüm. Milyonlarca euroluk anlaşma imzaladı. Haberin devamı yok ama ben ekleyeyim. Maliyeti çok daha yüksek olduğu için başka ülkelere kilovatı 300 bin dolardan satacaklar. Neyse. Sevgili dinleyiciler, belki de mesele şu. Dünya hiçbir zaman tamamen iyi bir yer olmadı. Sadece eskiden kötü haberleri bu kadar hızlı alamıyorduk. Değil mi? Orta çağda bir korku diye bildirim yolluyor. Biraz daha hızlı kötü haber almaya başlarsak benim maaşım iç çamaşırıma gidecek komple. Bayce yine mi korkudan altını... Yine mi böyle bir şaka? Evet, yine böyle bir şaka. Ben yine burada yanı başınızda olacağım millet. Siz de umarım burada olursunuz. Biraz müzik dinleriz, biraz güleriz, biraz dünyanın saçmalığıyla dalga geçeriz.

0: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak ürünlerinde bir alana bir hediye. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Oma Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 mililitre 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye.

0: Sabahları.
1: Merhaba millet. Şu son serin havalar acayip hoşuma gitti. Açık konuşacağım. Ben Bay J. Biliyorsunuz Kral Pop Radyo'da sunduğum programları Bodrum'daki evimdeki stüdyodan sunuyorum. Önümüzdeki hafta Kanter içinde sunmaya başlayacağım. Bu serinlik güzel. Evet. Ve sıradan biri çok dert etmeyebilirdi. Ben inanılmaz terlerim. Bak fiziksel olarak seyredebiliyorsunuz ben terlerken. Kafamdan dışarı akıyorsun. Fiziksel olarak takip edilebilir bir terleme. Orada duyabilirsiniz benim terlediğimi. Böyle küresel ısınmanın vurduğu yarısı kurumuş bir dere kenarındaki sesin benzeri bir ses çıkıyor ben terlerken. Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu burası. Sıcağı sevmiyorsan niye Bodrum'a yerleştin diye sorabilirsiniz. Bu soruda çok fazla problem var. Birincisi sizi gerçekten hiç ilgilendirmez. Hayır. Belki kendimde bulduğum bazı suçları cezalandırmaya çalışıyorumdur. Belki cehennemlik olduğuma inanmışımdır. Ve yazları 50 derecede program sunarsam radyo programı cezamın bir kısmını burada çekip öbür tarafa gittiğimde haftada bir buz havuzuna falan sokarlar diye ümidim vardır belki. Ama en önemlisi size hayatımla ilgili doğru karar verme borcum mu var? Ha kardeş var mı? Yani kız gidiyor yüz görümlüğü için 1,5 milyonluk kripto altın tapu şerhi. Aşkım bir dairenin yarısı falan değil yani. Hani şu köşedeki aile apartmanınız var ya onun komple üst kullanım hakkını ve kiralarını benim adıma tescilleyelim istiyorum. Yüzümü ancak o kira kontratlarını imzalarken tam net görebilirsin. Zinet öyle 5-10 tane burma bilezik ve birkaç altın kemerle bu iş olmaz. Ben koluma taktığımda kolumun ağırlıktan yere paralel duramayacağım. Bir altın zırh takımı istiyorum. Varsay savaşa yolluyorsun aşkım beni. Altınla koruman gerekiyor. Ne yapardın? Hatta mümkünse o altınların üzerine benim ve annemin doğum haritası işlenmiş olsun. Yine de evlendin o kızla bana mı sordun? Ki ben Bodrum'a taşınırken sana danışayım. Anladın? Bakın gerçekten gittiğim hemen hemen her yerde artık neredeyse standart hale gelmiş olan o üstten bakan samimiyetsizlikten bıktım usandım. Bence ego değersiz bir paçavradır. Meşhur adamımız Doktor Oytun Erbaş'ın bir röportajını izledim bugün sosyal medyada. Mozart kim ki ben daha büyük bir dehayım diyordu. Ben de Mozart'ın ailesinin yanında yaşasam ben Mozart olacaktım dedi. Kulaklarım duydu bunu benim. Ve size bir sır daha vereyim. Ben de İstanbul yerine New York'ta doğmuş olsaydım Donald Trump bendim şimdi. Evet. Hatta Barcelona'da doğmuş olsaydım. Dur. 1970 yerine. 2005 yılında Altın Dağ'da mütevazi bir ailenin çocuğu olarak doğmuş olsaydım Arda gülerdim ben bugün. Evet. 5.2 çakıldım ve başarısız oldum ki artık parmaklarımla sayı bile sayamıyorum. O derece kötüyüm matematikte. Ama bu iddiaya göre rahmetli Stephen Hawking'in dünyanın en büyük astrofizikçisi onun ailesine doğmuş olsaydım şu ana kadar yazılmış en büyük fizik teoremini mi yazmış olacaktım? Ah. Ah ego vah ego. Yani o kadar şanslıyım ki çalıştığım sanayide en başarılı şovmen olduğum için bu şekilde egomu şişirmek için fazladan bir şey yapmama gerek kalmıyor. Kral Pop burası sizden biri ama çok daha iyisi Bay J yayın. Ego yok ego. Siz bir de ben Finlandiya'da doğmuş olsam görecektiniz.

0: Best of Bay J.
1: Selam, merhaba. Kral Pop Radyo'da beraberiz ve tabii ki Bay J yine canlı yayında. Tam karşınızda. Şöyle bir hayal edin. Eve geliyorsunuz. Eşiniz mutfakta yemeği ısıtıyor. Mis gibi kokular geliyor. Oğlunuz odasında oyun oynuyor. Köpeğiniz sizi kapıda görünce heyecandan kuyruğunu sallıyor. Derken telefonunuz çalıyor. Babanız arıyor. Evlat ne haber? Bugün faizler yine yükselmiş, duydun mu diye. Sırf sizi sevdiği için arama adına abuk sabuk bir mazeret uyduruyor. İşte bile şu anda benim bu frekansta bulunmam da o huzurlu akşam tablonuza ekleyebileceğiniz bir renk haline geldiyse ne âlâ. Gelmediyse ben daha ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ailenizden biri olmak için resmen kendimi yırttım yıllardır. Daha ne yapayım bilmiyorum. Bu arada reytingler milyonlarca dinleyicim olduğunu söylüyor millet. Bunu hava atmak için söylemiyorum ama bir yere varacağım. Nasıl oluyor da bir dinleyicim bile çıkıp Bay J gel bu akşam yemeği bizimle ye diye teklif etmedi bugüne kadar? Yani biliyorum, ben de olsam evime Bay J gibi birini de davet etmeden önce iki kez düşünürdüm ama kötü biri değilim ben millet. Yani sizden samimi bir akşam yemeği daveti bekliyorum. Menüyü de ben belirleyeyim. Şöyle: kuru fasulye, pilav, karnıyarık, ev yapımı mantı, fırında kuzu budu, ıspanaklı ve mantarlı börek. Hemen hemen her şeye varım ama sonra tatlı istemiyorum, diyetteyim. Siz de yiyemezsiniz, canım çekiyor sonra. Evet, iradem zayıf. Millet, bu sabah ne oldu biliyor musunuz? Ofise yeni bir kız geldi. Yanına gidip merhaba, hoş geldin dedim. Bana ne dese beğenirsiniz? Aa, eski erkek arkadaşıma ne kadar benziyorsunuz. Sizi de olmuştur mutlaka böyle bir şey. Ne cevap verebilirsiniz ki? Ne bir eski günleri yad edelim mi? Şu duruma

Hangi sabunu kullanıyorsun? Bu alakasız samimiyet beni bitiriyor. Hiç hoşuma giden şeyler değil bunlar. Bay J, cildin ne kadar güzel. Ve itiraf ediyorum, ben çirkin insanlara karşı çok sinirleniyorum. Çok acayip sinirleniyorum. Çok çok. Yani güzel bir insana sinirleneceğimden 10 kat daha hızlı yükseliyorum onlara. Geçenlerde havaalanında bilet değiştireceğim. Kontuardaki kadının yanına gittim. Ya Rabbim. Affet. Bak şimdi güzel ya da çirkin demiyorum. Daha çok talihsiz kelimesi. Mesela bu hanım için çok uygun buluyorum. Ve anında sinirlendim. Sadece bir soru sordu ama sinirlendim. Çünkü her fazladan soracağı soru için onu bir saniye daha fazla görmek zorunda kalıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bakın ben öyle renk, dil, ırk ayırt eden bir insan değilim. Sadece güzel insanları seviyorum. Nereden olduğu önemli değil. Güzel insanlara karşı sonsuz bir tahammülüm ve sabrım var. Mesela güzel birine bir kalem verirsiniz. O kalemi elinden düşürür, kırar. Hiç sorun değil, biliyor musunuz? Gerçekten canın sağ olsun, feda olsun o kalem sana dersiniz. Hatta gider en güzelini kendi ellerinizle yenisini alıp getiririz. Ama öteki o talihsiz arkadaş aynı kalemi eline alsa, daha kapağını açarken size zaten İbrahim amca gibi görünüyor. O güzel kız. Düzgün tutsana şunu. Kırdın, kıracaksın yani. Ne biçim kalem kapağı açmak? Girsene işte, estetik adaletsizlik tam olarak bu.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye.

0: Kristof Bayşe.
1: He bilin, bilim insanlarına gerçekten çok büyük bir saygım var ha. Sevgili adamlar uğraşıyor, ediyor, araştırıyor, insanlığı ileri götürmeye çalışıyor. Bazen de birbirlerine hadi milleti biraz daha gereksiz strese sokalım diye challenge yapıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü her hafta yeni bir araştırma çıkıyor. Mesela kahve içersen kötü, içmezsen daha kötü. Az uyursan problem, çok uyursan depresyon belirtisi. Spor yapmazsan risk, fazla spor yaparsan eklemler gidiyor. Yakında nefes almak hücreleri gereğinden fazla çalıştırıyor olabilir diye makale yayınlayacaklar. Ve ben bir daha hiçbir şey okumayacağım. Şaka şaka, 25 senedir hiçbir şey okumadım zaten. Geçen gece yine şahane bir haber gördüm. Gece uyanıp ışık açmak sağlığa çok zararlı olabilir mi? Çünkü vücut ani ışık görünce hücreler paniğe kapılıyormuş. Abi benim hücrelerim yıllardır panikte. Ülke gündemi, global ekonomi beraber büyüyorlar. Onlar artık ışığa değil doğrudan banka mesajlarına tepki veriyorlar. Işık ne ki? Hem ben gece tuvalete kalkıp böyle bilinçli bir insan gibi yürümüyorum ki. Daha çok evin içinde dolaşan kayıp bir ruh gibiyim. Koridorda yavaş yavaş ilerliyorum. Bazen mutfağa neden geldiğimi unutuyorum. Bir bardak su içip geri dönüyorum. Oysa ki çiçek atmıştım. Şimdi daha da fazla çişim var ve yatağa geri yatmışım. Deneyler, deneyler. Kahve iç. İçme. İç. Sakın içme. Bir de bu deneyleri hep farelerle yapıyorlar. Pardon, fare dediğin canlı gece kalkıp koridorda ışık mı açıyor? Mesela anladın mı ya, az önce anlattı. Adam laboratuvarda atıyorum bir deney tavşanına spot ışığı tutmuş. Sonra

tek tek kesilmediği sürece aydınlatmayı düşünmem. Bizim romantik planımız maç başlamadan cips sehpanın üstünde olacak. O kadar. Kimse bir yere kalkmayacak. Totem yaptık. Maç kimse kalkmıyor. Bir araştırma daha vardı. Hafif depresif insanların daha uzun yaşadığı söyleniyor. Müthiş, müthiş, müthiş, müthiş. Babam 94 yaşında öldü. Ve annemle evli olduğu için çok yüksek stres seviyesine sahip. İyi yaşadı, iyi yaşadı. Her şeyde hafif depresif olan insanların daha uzun yaşadığı söylenince, şimdi bunu duyan insanlar biraz ekstradan mutsuz olmaya çalışacaklar. Hayır hayır ben çok kötüyüm, ömrümü uzatıyorum diye dolaşacak. Ama burada büyük bir açık var. Uzun yaşayacağını öğrenince mutlu olursan depresyon gidiyor. Depresyon gidince avantaj da gidiyor. Sistem kendi kendini iptal ediyor. İşte bu yüzden bilim insanlarıyla konuşurken bazen kendimi dolandırıcılık seminerinde... Saadet zinciri ya.

0: Best of Bay J.
1: Merhaba milletim. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor. Şanslısınız. Boş vaatler veren biri de konuşuyor olabilirdi. Bende boş vaat yok. Vaat yok. Vaat yok. Umut yok. Tatlı hayallerle göz boyama yok. Bizi şahane bir gelecek bekliyor, masalları yok. Neyse o. Tak tak tak. Masaya koyup çekiliyorum arkadaş. Evet. Peki sizden ne haber? Var mı düzgün bir haber? Moral verici bir segment hayatınızda? Aşk, aşk. Aşk geriye kalan tek şey elimizdeki. Şu anda aramızda dünya umurunda olmayanlar, birbirine sular seller gibi aşık olan çiftler. Bir tek ihtiyaçları var hayatta, para değil, su değil, yemek değil, nefes alma, hiçbir şey. Onu biraz daha fazla görsem benim için yeterli. Ve zaman geçecek, bunu bir adım ileri götürmemiz gerekiyor diye düşünecekler. Ve sözlenecekler, nişanlanacaklar, aileler tanışacak. Ne oğlanın anası ne kızın anası birbirini sevmeyecek. Zaten senin annen diye başlayan ilk kavga gerçekleşecek. Ancak aşkın deri döküntüleri hala duruyordur. Nikah tarihi belirlenir, aileler işin içine fazla sokulmaz. Aşkın meyvesi olan düğün gerçekleşir. Normal şartlarda yaşananların ardından hayatta evlenmezlerdi. Ancak modern bilim aşkı yalnızca bir duygusal bağ olarak değil, aynı zamanda nörokimyasal bir süreç olarak tanımlıyor. Aşık olduğumuzda beyinde dopamin, norepinefrin, fenilatillamin gibi hormonlar salgılanıyor. Bu kimyasallar aşkın çeşitli evrelerinde ruh halimizi ve davranışlarımızı etkiliyor ve iyi yönde etkiler gibi bir şey yazmıyor. Evet, duydunuz, iyi yönde etkiler gibi bir ibare tıp literatüründe yok. Bilim bile bu işin sonu iyi değil demiş. Bas bas bağırıyor bilim. Bizimkiler hala o hormonların sarhoşluğuyla nikah memurunun karşısında evet demeye çalışıyorlar. O dopamin, o norepinefrin falan var. Hepsi aslında 2026 model birer kandırmaca. Beyniniz size bu kişi hayatının aşkı derken aslında soyunu devam ettirmen lazım. Bundan iyisini de bu tiple zor bulursun. Haydi acele et, haydi acele et diye emir veriyor. Sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? O hormonlar çekilince geriye sadece taksitleri bitmemiş bir düğün salonu. Ve birbirine senin annen zaten o gün teyzeme de öyle bakmıştı ters ters diyen iki tane yabancı kalıyor. Siz hala aşk her şeyi affeder mi zannediyorsunuz? 2026'dayız millet. Aşk artık kira sözleşmesiyle, ortak dijital film dizi platformu üyeliğiyle ve kimin vizesi daha kolay çıkar hesaplarıyla ölçülüyor. Eskiden mektuplar yakılırdı, şimdi ilişki durumu güncellenip engeller basılıyor. Göz boyamaya gerek yok. Aşk, doğanın bize attığı en büyük ve en eğlenceli goldür. Ve ben, yani sizin tek ve biricik bayjeniz, bu golü alkışlamak yerine ofsayt bayrağını çekmek için buradayım. Peki, biz bu nörokimyasal savaşın ortasında kalan zavallı aşıkları kendi hallerine, yani muhtemelen bir avukatlık ofisine doğru uğurlayalım. Sadece 3 vakte kadar. Biz ise hormonların değil gerçek kalitenin peşinden gidelim. Kral Pop Radyo burası. Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: Best of Bayşe.
1: Merhaba. Burası Türkiye'nin en iyi Türkçe pop müzik çalan radyosu Kral Pop Radyo. Ve ben akşam şovmeni olarak satın alabileceğiniz en iyi eleman sıfatıyla görevimin başındayım. Aslında parayı bastırdınız mı? İstediğiniz herkese akşam komedi programı sundurabilirsiniz. Mesela ne bileyim sevgili Celal Şengör, değil mi? Ayda 200 bin dolar verse gelip burada akşam şovunu kaliteli sarkazm ve tarihsel ironiyle süsleyerek sunar mı? Cahiller şimdi sıradaki iti çalıyorum der mi der abi. Her nereyi imzalamam gerekiyor? Onu gösteririm ben. O zaman düzeltiyor. Paranın satın alabileceği en iyi akşam komedi şovu sunucusu. Celal abicim buraya gelmez. Şu trafikte önümüzdeki arabaların arkasına saçma sapan mesajlar yazmasak olur mu artık arkadaş? Özellikle şu arabada bebek var sticker'ı gerçekten çok... Ya arkadan gelen çiftim. Belki çocuğu olmuyor. Trafikte tam senin egzosunun arkasında bunu görüyorlar. Bunu oraya yapıştırmak zorunda mıydın? Oh Hasan bize nispet mi yapıyor? Ya ağlıyor. Geçen trafikte bir tane gördüm. Elektrikli arabasının arkasına şey yazdırmış. Yapay zekayı sev ama şifreni paylaşma. Bir de bazen böyle yeni nesil sistem karşıtı protest takılan tipler çıkıyor. Hayat kısa, kendi kurallarınızı koyun. Otopilota güvenmeyin falan diye. Elektrikli araçlarda var. Olmuyor ki çünkü trafikte ve hayatta birlik beraberlik içinde yaşamak için herkesin ortak kurallara riayet etmesi gerekiyor. Ama hey, kimseye anlatmak zorunda değilseniz kendi kanunlarınızı. Siz öyle kafanıza göre takılın. Ortama uyun ama kafa içinde kendi kanunlarını. Mesela sevgilinizi hiç beklemediği bir anda WhatsApp'tan tek tıkla terk ettiniz. Çocuk hey neler oluyor neden engelledin diyor. Siz de durumunuzu durum mesajına şunu yazıyorsunuz. Bunu anlayabileceğini sanmıyorum baby. Tamamen benim yazılımımla ilgili bir şey. Hani derler ya. Hani derler ya klasiktir. Sorun sende değil bende diye. İşte o tiplerin kendi kafalarında bambaşka bir işletim sistemi var. Metaverse'de yaşıyorlar. Bak ne demek kardeşim suç sende değil bende. Hayatımı mahvettin. Gençliğimi yedin. Kredi kartı limitlerimi çürüttün. Demek bu kadar zor mu yani? Dürüstlük tek politikadır arkadaşlar. Unutmayın diğer hepsi hayaldir. Zaten dürüstçe yaşamadın mı? Sistem seni bir şekilde fırlatıp atıyor biliyor musun? Geçen gün dijital medyada bir haber gördüm. Adamın biri Romanya'da bir barda arkadaşlarıyla yayından çıkmış gibi hunharca içiyor. Gece sızıyor. Ertesi gün bir uyanıyor. Romanya'dan 2500 kilometre ötede. 2500 kilometrede Londra'da bir parkta çimenlerin üstünde yüzüstü yatıyor. Üstü başı çürük içinde son hatırladığı şey barda arkadaşlarımla içiyordum. Bir ara ben İngiltere'ye gidip vizesiz iş bulacağım, Londra'yı fethedeceğim diye arkadaşlarıma ahkam kesiyordum. Adam birden Londra parkında uyanıp herkesin İngilizce konuştuğunu fark etmiş, şok geçirmiş. Muhtemelen bir tırın kasasına gizlice atlayıp uyumuş, tır bunu direkt Londra'ya indirmiş. Bu sırada arkadaşları adam bir haftadır ortalıkta olmadığı için X'te Mihai kayıp görenler mention atsın diye viral ilanlar açmışlar. Komşuları aslında çok iyi biri ama son zamanlarda yapay zeka yatırımları yüzünden biraz fazla içiyor diye. Şimdi soruyorum size. İngiltere gibi bir dünya devi, vizyonu bu kadar geniş, kafası güzelken bile uluslararası lojistiği çözüp hedef tespiti yapan bir beyefendiyi işe almak istemez mi? İster. Ben isterim. Gelsin asistanım olsun. Tedavisini de ben yaptıracağım. Hey gana millet! Koskoca bir günün şahane bir programı ve muhtemelen radyo yönetiminin sınırlarını zorlayan içeriğimin daha sonuna geldik. Saatler ilerledi, ben görevimi layığıyla tamamladığıma yürekten inanıyorum ve şimdi mikrofonu kapatıp yan odaya, salona yani kendi güvenli alanıma çekilme vaktim geldi. İyi akşamlar diliyorum.

0: da benim olsun mu?
1: Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
2: Bu?
0: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Anker Soundcore Sleep A30 kulak içi Bluetooth kulaklık 9.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
11: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Roborock Saros Z70 robot süpürge 74.999 lira. Maximum ve World Cup. Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Huawei Watch Fit 5 akıllı saat 7.999 lira. Üstelik yanında Huawei FreeBuds SE 2 Bluetooth kulak içi kulaklık hediye. Siz de MediaMarkt'ta gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Nasıl yapabilirsin böyle bir şey ya?
2: Lale, annemin hayatı söz konusu. Bu kadar mı değerim yok senin gözünde?
3: Ben kadere tek bir şartla inanırım. O kadının ağzından duyacağım aralarında bir şey olmadığını. Kalk yürü gidiyoruz.
4: Canet Hanım, Kadir'e söyleseydik, o da gelseydi, biz de haber verseydik keşke ona da.
3: Hayır, biz gidip görüşürüz.
5: Çirkin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

0: Ne diyor bu insanlar? Ne demek yazaya evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
1: Yalan haber o. Yok öyle bir şey.
0: Niye kocana sahip çıkmıyorsun?
2: Cennet Hanım, ben arkadaş olduğu için.
0: Böyle arkadaş olmaz olsun.
3: Çirkin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

Bugün Anneler Günü. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı, Türkiye ile birlikte dünyanın pek çok ülkesinde annelerin günü olarak kutlanıyor. Bu geleneğin kökeni antik Yunan. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna yapılan ilkbahar festivali kutlamaları Anneler Günü'nün temelini oluşturuyor. Amerikalı Anna Jervis'in annesinin ölüm tarihi olan Mayıs ayının ikinci pazarının Anneler Günü olarak kutlanması için başlattığı kampanya bugünün annelere adanmasını sağladı. Anneler Günü 1911'de hemen her ülkede kutlanmaya başlandı. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, 1914 yılında resmi bir açıklamayla Mayıs ayının ikinci pazarını Anneler Günü ilan etti. Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlandı. Bizi dünyaya getiren, ilk nefesimizi aldığımız andan itibaren

bizi hayatının merkezine koyan ve kalbi bizim için atan annelerimiz sadece bu özel günde değil, her zaman el üstünde tutulmayı hak ediyor. Bugün eğer hayatta değilse bir duayla, yanımızdaysa da en azından bir öpücükle ya da bir çiçekle annemizi hatırlamamız, ona sevgimizi sunmamız için bir fırsat. Armağanların çeşitliliği yadsınamaz ama güzel bir sözle de onların kalplerini kazanabiliriz. Tüm annelere şükranlarımızı sunuyor, Anneler Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz.